boynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar.

0: Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Radyo Moda.

0: öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.
1: Burası Radyo Moda.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: mı? Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör

0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özel

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541-422-3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem'e, Kılıç'ın setten atıldığını ve ağrılarının devam ettiğini, evinde hareketsiz bulunup hayatını kaybettiğini belirtti. Kılıç'ın tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı hastalıkları vardı. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kağıthanede evinde sevgilisi tarafından ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Kılıç'ın ölümü şüpheli bulundu. Son görüntüleri güvenlik kameralarından ortaya çıktı. Hatay'da 60 yaşındaki M.Y., imam nikahlı eşi ve 3 yakınına konteyner kentte alkollü olarak palayla saldırdı. Yaralananların hayati tehlikesi yok. Polis M.J.Y.'yi suç aletiyle yakaladı, inceleme başladı. Alara Mildon, geçen yıl boşandığı Doğukan Dudaroğlu'nun ardından adı Okan Buruk ile anıldı, ancak yakın çevresi bu iddiayı yalanladı. Sosyete kulislerinde Mildon'un şirket CEO'su İlhan Sipahi ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2026 kararında işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni olmadığını belirtti. Kıdem tazminatı talebi reddedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 5-0 kazandıkları maçta Onur Açun'un durumunun ciddi olmadığını açıkladı, takımın yükselişte olduğunu vurguladı. Galatasaray Teknik Heyeti, sezon başı hazır olmayan Abdülkerim Bardakçı için özel bir program hazırlıyor. Bu program fiziksel eksiklerini kapatırken atletik performansını artırmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarihi zafer kazandı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altın ise 6839 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz'in doğu kıyılarında aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve orta şiddette yağmur görülecek. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Orta şiddette yağmur yağacak. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hafif yağmur görülecek. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda. Radyo Moda.

yanardı evlerde. Hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir?

Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üzerimizden. Geçen geçti, geçen geçti. Hadi geceyi söndür kalbim, şimdi uykusuzluk vakti. Gençlikte geceler gibi eskidendi.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani kör kütük sarhoş gençliğimizden. Hani şarkılar bizi

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da, etin en tazesini ovadan alın.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptık. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü olduk. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapılmaktır.

0: içindeyiz.
1: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem'e, Kılıç'ın setten atıldığını ve ağrılarının devam ettiğini, evinde hareketsiz bulunup hayatını kaybettiğini belirtti. Kılıç'ın tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı hastalıkları vardı. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kağıthanede evinde sevgilisi tarafından ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Kılıç'ın ölümü şüpheli bulundu. Son görüntüleri güvenlik kameralarından ortaya çıktı. Hatay'da 60 yaşındaki M.Y., imam nikahlı eşi ve 3 yakınına konteyner kentte alkollü olarak palayla saldırdı. Yaralananların hayati tehlikesi yok. Polis M.J.Y.'yi suç aletiyle yakaladı, inceleme başladı. Alara Mildon, geçen yıl boşandığı Doğukan Dudaroğlu'nun ardından adı Okan Buruk ile anıldı, ancak yakın çevresi bu iddiayı yalanladı. Sosyete kulislerinde Mildon'un şirket CEO'su İlhan Sipahi ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2026 kararında işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni olmadığını belirtti. Kıdem tazminatı talebi reddedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 5-0 kazandıkları maçta Onur Açun'un durumunun ciddi olmadığını açıkladı, takımın yükselişte olduğunu vurguladı. Galatasaray Teknik Heyeti, sezon başı hazır olmayan Abdülkerim Bardakçı için özel bir program hazırlıyor. Bu program fiziksel eksiklerini kapatırken atletik performansını artırmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarihi zafer kazandı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6839 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz'in doğu kıyılarında aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve orta şiddette yağmur görülecek. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Orta şiddette yağmur yağacak. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hafif yağmur görülecek. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özel

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna, Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör, Masseyfer.

0: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

beni ateşe gitme. Gözümden uzağa bir yere gitme. Gitme. Sevinmesin ayrılıklar, gülmesin hasret.

çıldırtma yarim, beni delirtme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Su gibi sevdim seni, ekmek gibi, aşk gibi.

koyan puşt gibi. Sakın bir gün beni terk etme, gözümden uzağa bir yere gitme.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler KKTC Girne açıklarında batan gemide kayboldu. Aile umutla beklerken dolandırıcılar isimlerini kullanarak IBAN paylaşarak yardım talep etti. Aile hiçbir yardım istemediğini ve vatandaşları uyardı. Bakan Gürlek süresiz nafaka uygulamasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve uygulamanın kaldırılmasına dair tarih verdi. Süresiz nafakanın son bulacağı tarihi duyuran bakan, konuya ilişkin detayları paylaştı Halk TV aracılığıyla. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. ayrılma aşamasındaki imam, nikahlı eşi ve ailesini kaldıkları konteyner kentte palayla yaraladı. Polis M.Y.'yi suç aletiyle yakaladı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kocaeli'deki antik kapıda başlayan projede kullanıcılar kiosk ekranından altın türü ve gramajını seçerek sipariş verebiliyor. Satın alınan altınlar özel paketle sigortalı kargo ile belirtilen adrese teslim ediliyor. Uygulama oteller ve havalimanlarına yayılacak. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin oğlu Ahmet ile gelini Hülya, yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veriyor. Melih Gökçek de aynı süreçte ifade verdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. 2026 yaz transfer dönemiyle Süper Lig'in toplam kadro değeri yaklaşık 400 milyon euro artarak 1,71 milyar euroya ulaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Çorum FK lider konumda. Fiorentina sezon başında kötü performans gösterip 3 maçta yenildi. Fabio Grosso ile yollar ayrıldı, Paolo Vanoli ile görüşmeler sürüyor, takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Türkiye Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz'in doğu kıyılarında aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve orta şiddette yağmur görülecek. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak ve orta şiddette yağmur yağacak. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hafif yağmur görülecek. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan...

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir.

0: sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB davasının ikinci celsesi 12. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları Silivri'de devam etti. Ekrem İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hukuksuzlukları eleştirerek tahliye talebinde bulundu. İki sanık tahliye edildi. Kayseri İncesu Mustafa Özkan, Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Kıvılcım Dergisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderildi. Sanchez, dergiyi imzalı teşekkür mektubuyla karşılayarak ziyaretini ertelediğini bildirdi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satan işletmeleri denetleyerek 42 milyon lira ceza kesti. 4800 işletmedeki 1 milyon 400 bin ürün kontrol edildi, 600 işletmeye işlem başlatıldı. Orta vadeli programla 2026 enflasyon beklentisi %28,4 olarak açıklandı. Memur ve emeklilere Ocak ayında sırasıyla %7 ve %9,4 zam yapılacak. Asgari ücret artışı için komisyon Aralık'ta toplanacak. Hatay'da 60 yaşındaki alkollü M.Y. imam, nikahlı eşi ve yakınlarına konteyner kentte palayla saldırdı. Polis, suç aletiyle beraber M.Y.'yi yakaladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Soruşturma başladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. 2026 yaz transfer dönemiyle Süper Lig'in toplam kadro değeri yaklaşık 400 milyon euro artarak 1,71 milyar euroya ulaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Çorum FK lider konumda. Fiorentina sezon başında kötü performans gösterip 3 maçta yenildi. Fabio Grosso ile yollar ayrıldı, Paolo Vanoli ile görüşmeler sürüyor. Takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Türkiye Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 43 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken, doğu kıyıları ve kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın hava genellikle güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Ordu'da yarın hafif yağmurlu ve genellikle güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20. 3 derece ölçülecek. Sinop'ta yarın hafif yağmur etkili olacak ve hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Amasya'da yarın aralıklı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece gerçekleşecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18. 0546 492 34 18. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim

0: Selman Gökmen 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yasını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümden ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi. Ne sen sor,

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Habertürk eski genel yayın yönetmeni Beyiz Ateş, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandı. Ateş suçlamaları reddetti. Mehmet Akif Ersoy'un pişmanlıkla özür dilediğini, ifade değiştirerek kendisini suçladığını açıkladı. Ateş, kariyerinin zarar gördüğünü söyledi. Apple'ın 9 Eylül etkinliği öncesi iPhone 18 Pro ve Pro Max'in görüntüleri sızdı. Yeni modeller koyu kiraz, siyah ve gök mavisi renklerinde olacak. Tasarım değişmez, güçlendirilmiş işlemci ve kamera özelliği bekleniyor. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılından bu yana kırtasiye ürünlerinde fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimini artırarak 4800 işletmede 1 milyon 400 bin ürünü kontrol etti ve 42 milyon lira ceza uyguladı. Schengen bölgesinde uygulanan EES sisteminde yaz dönemi esnekliği sona erdi. Avrupa seyahatinde biyometrik veriler kaydediliyor. Havayolu şirketleri yolculara pasaport ve güvenlik için en az 3 saat önce havalimanında olmaları uyarısı yaptı. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. imam nikahlı eşinin kaldığı konteyner kente giderek tartıştı ve palayla imam nikahlı eşi, öz kızı, üvey kızıyla bacanağını yaraladı. Polis şüpheliyi suç aletiyle yakaladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Süper Lig transfer sezonunda 418,38 milyon euro harcandı, gelir 140,38 milyon euro kaldı. Fenerbahçe harcamada Trabzonspor gelirde zirve yaptı, transfer açığı 278 milyon euro oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Bejao, sağlık kontrolleri için Rusya'ya giderek sarı, lacivertli takımdan ayrıldı. Yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. A milli kadın basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenilerek 2026 Dünya Kupası grup aşamasında elendi. Kota'nın perileri 3 maçta mağlubiyet aldı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 43 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken, doğu kıyıları ve kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın hava genellikle güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Ordu'da yarın hafif yağmurlu ve genellikle güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20. 3 derece ölçülecek. Sinop'ta yarın hafif yağmur etkili olacak ve hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Amasya'da yarın aralıklı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece gerçekleşecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: sofra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

0: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör, Masey

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir be.

dün gece yine çok içmişim. Hem de komalık olmuşum. Biraz da havalara girmişim. Hatta o gece arkadaşlarım beni evime bırakmışlar. Halbuki karar vermiştim kendi kendime. Söz de vermiştim. Bir daha içmemeye, ama ne yapayım? Kendime söz geçiremiyorum ki. Çünkü sana aşığım. Seni çok seviyorum. Ondan içiyorum. Ve sarhoş geziyorum. Ayyaş geziyorum. Berduş geziyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kurallardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptık. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü olduk. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: yanlış anladın. Fikrimi ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi, yanlış anladın.
1: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam